0: zwischen Späti, S-Bahn und Simitring. Der Soundtrack deines Morgens. Original Orient, Original Berlin. Der Morgen auf Radio Orient.
1: Müzik dansı şey değil, casa işte. Ben de şarkılarını sorup, şarkılarını sorup. Bak.